Jehoshaphat ekai se mumma anyoto foni nyenim na nyuma awutu yenim se wonnyam yaye na ne humo bo it's important.